0: Profesyonelle ve yüksek staff almalıyım bu kadar.
1: Do you want to copy the 86 of the call sheet?
0: Staff me down. On 9 Tom Frank, 921 White Hill, Elvis.
1: Denver.